eyiri oluwa ah oba ogo eyiri oluwa haha jehova eyiri oluwa ah oba wa eyiri oluwa jesus hey.